0: Sistemiyorum.
1: Gülten Hanım.
0: Well, you know, we made the problem safe.
1: Tabii.